0: Akşehir'in sıcağı tembel değil.
1: İyi bakak.
0: Bu salan ağım telum tana.
1: İyi bakak.
0: O sağ değil önce.
1: Ha bu kokan kakaz.
0: Ne bu ne de ne kılınge bu ne kılınge bu. Ham bu çarçı oldu maye. Ağabeyi ham bu maye wena.
1: Kuningi indlela okukhuluma cacile.